0: Baru.
1: Amen.
0: Onyo kese.
1: Amen, daddy.
0: Oya ma menum menyum to honhom na ba.
1: Jesus, daddy.
0: Ewurade ayo kese.
1: Amen.
0: Ye ma oso.
1: Amen.
0: Oso na wo kro.
1: Jesus.
0: Ma mentu nyumbe.